beş yıldızlı baş gardiyan. Suç işlesem kurar divan. Bütün mahkumlara selam, bütün mahkumlara selam. Bırak giden mahpushane, bırak beni giden mahpushane.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM reklam.

0: FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No. 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.
7: Kağıda duvara

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Günal Dinçer Çin'e borç mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Mehmet Yavaş Caddesi No. 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80, Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM reklam.

0: FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek nokta.

0: Bosch Dizel Yetkili Servis Güvencesi ile Erkan Pompa, Common Rail Enjektör Sistemleri, 75'lik 90'lık Kornet, VP44 Nissan Skystar Pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

Yar döner acayip. Aynam aşkıdım aşkıdım. Aynam aşkıdım aşkıdım. Aynam aşkıdım aşkıdım. Ah yanar döner acayip.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Yavaş Caddesi No 80, Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza

0: taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP kuru yemişi siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP kuru yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP kuru yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP kuru yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
0: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri.

0: Dizeleri Traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: kids.
1: Ve sevgili dinleyenler, saatlerimiz 12'yi gösterirken bir kez daha beraberiz. Hoş geldiniz. Ve ben de hoş geldim. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ben Kazım ve sadece 5 dakikayla beraberiz.

Ve sırada Gülşen'den yatacağız kalkacağız oradayım var. Şimdi bizim durumumuz için de yatacağız kalkacağız tatil. O yüzden bu şarkıyı büyük bir mutlulukla açıyorum.

Ve Çelik Nazına Ölüyorum'a başlamadan önce size şunu sormak istiyorum. Şu an ofiste bir Fanta kutusuyla göz göze geliyorum. Yani bakışıyoruz diyebiliriz. Ve şunu sormak istiyorum sizlere. Bu sıcak günlerde kolayı mı daha çok tercih ediyorsunuz, Fanta'yı mı? Yani sarı kola.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızda 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın Çin'e.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM reklam.
7: Reklamların ardından tekrar beraberiz. Hoş geldiniz. Kenan Doğulu'dan Çakkıdı'yla devam ediyoruz.

0: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
1: Ve hadiseyi çok az bölerek yorumlara okuyacağım. Bir dinleyenimiz demiş ki ne ayran, pardon ne kola ne fanta, bence ayran candır. Ama şimdi yemek yemiyorsak da kola ya. Hani kolanın verdiği ferahlığı ayran vermiyor bence. Bir diğer dinleyenimiz de şalgam demiş ama bence bunların ikisi de yemekle. Yemeksiz kola.

0: sen onları.
1: Ve iletişim numaramızı vermek için araya giriyorum. WhatsApp'tan bize ulaşmak için 532-686-7837. 532-686-7837. Instagram'dan bize ulaşmak içinse ifmdenge100.5. Şimdi Kenan Doğulu'dan Ben Güzel'den Anlarım'la devam ediyoruz ama bence siz de anlıyorsunuz. IFM'i dinlediğinize göre anlıyorsunuz.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.

0: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM reklam.
5: Sen anam.

Bu şarkıyı dinlerken dedemin yaklaşık 100 yıl önce iki dönüm tarla için bir motoru takas ettiği zaman aldığı keyfi alıyorum. Yani inanılmaz keyifli. Şimdi de sırada Bengü'den saat 3 var.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: Günal Dinçer Çin'e Borç Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.
3: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi benim bir adaşımdan istek gelmiş. Diyor ki, benim için güneye giderken çalar mısın adaşım benim? Tabii ki çalarım.

Ve hazır haftanın son günündeyken, hafta sonuna bu kadar yakınken, kalan tüm enerjimizi üstümüzdeki tüm negatifliğe atmak için Ebru Gündeş'ten Çingenem.

0: Ve pazartesi günü saat 12'de tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. IFM'le kalın.
1: IFM reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0500

0: 44 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Savaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
3: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

0: 74. Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: böyleyim.
1: Ay efem reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
4: Günaydın Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No. 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği.

0: Ale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Günaydın Çerçin'e borç mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mersin Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM reklam.

0: güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adresinizde.

0: Podcast'te.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.
3: Kağıda duvara

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
5: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Adresi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
3: IFM Reklam.

Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Manisa'da kalp krizi geçiren bir esnafı hastaneye yetiştirmeye çalışan arkadaşı iyi haber beklerken hastane bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Manisa'da uzun yıllardır dostluklarıyla bilinen iki esnaf geçirdikleri kalp krizleri sonucu

0: Bülent Şen de kurtarılamadı.
1: Daha sonradan çok yakın iki arkadaş olduğunu öğrendiğimiz iki vatandaşımızı yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. İlk önce Coşkun Burlu 112 ambulansıyla yaklaşık gece 01.37 civarında ambulansta kalp masajı uygulanarak hastanemize geldi. Hastanemizde kırmızı alan dediğimiz hastalara kalp masajı yaptığımız, kötü durumdaki hastaları aldığımız acil alanda ona işlem yapılırken, o hayata döndürülmeye çalışılırken ne yazık ki bahçede bir vaka olduğunu öğrendik. Hemen kendi ekibimizle, acil ekibimizle beraber bir bayılma olayı olduğunu öğrendiğimiz bir vakaya müdahaleye gittik. Burada arkadaşı Bülent Şen ambulansın arkasında onun için gelmiş hastane bahçesine, ama hastane bahçesinde o da fenalaşmış. Bunun üzerine hastanemize yaklaşık 01.58 gibi de acil servisimizde kırmızı alana ikinci olarak Bülent Bey'i aldık.
0: İki yakın dostun yaklaşık 15 dakika arayla yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Hastane yetkilileri iki hastanın da aynı saatlerde müdahaleye alındığını, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadıklarını açıkladı. Yakınları tarafından Hatuniye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlanan iki dost Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kütahya'da Hemzemin Geçit'te yolcu treniyle çarpışan kamyonetin sürücüsünden acı haber geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kütahya merkeze bağlı Demircören köyü yakınlarında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Hemzemin Geçit'ten geçmek isteyen kamyonet, Kütahya'dan Balıkesir gönlüne seyir halinde olan yolcu trenine çarptı.

0: Çarpışmanın etkisiyle kamyonet hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kamyonet sürücüsü Hüseyin Çönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Büyükçekmece'de çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı. 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken diğer çocuk da yaralandı.
0: İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Murat Çeşme mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle 4 çocuk arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken iki çocuk yanlarında bulunan bıçaklarla diğer iki çocuğa saldırdı. Saldırıda 16 yaşındaki AD ile 15 yaşındaki SI aldıkları bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan çocukları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak 16 yaşındaki AD doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer çocuğun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya karıştığı belirlenen 16 ve 17 yaşındaki iki çocuğu olayda kullandıkları bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Afyonkarahisar'da trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs gözaltına alınırken sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı.
0: Afyonkarahisar'ın Burmalı mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir sürücü ile ters yönden gelen araç sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce sürücülerden biri aracından inerek karşı taraftaki kişiye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında çevrede bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Saldırıda bulunduğu belirlenen sürücü polis ekipleri

ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücüye ters yönde araç kullanmak ve saldırı amacıyla araçtan inmek suçlarından toplam 180 bin lira idari para cezası uyguladı.

0: Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan taraflar arasında yaşanan kavga anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
1: İzmir'de bir iş insanına ait köpeğin saldırısına uğrayan kadın koruma ağır yaralandı. Vücuduna 80 dikiş atılan ve kafa derisinin bir kısmını kaybeden kadın yaşadığı olay sonrası patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir iş insanının yanında yakın koruma ve şoför olarak çalışan emekli trafik polisi Ümran Mert Türk, patronunun evine giderek Amerikan Akita cinsi köpeğe mama vermek istedi. Kadın mamayı verdiği sırada köpeğin aniden saldırısına uğradı.
2: Köpeğin beni getirdiği hal. Evet, o köpek beni bu hale getirdi. Sadece başımda 50 tane dikiş var.
0: Ayağından başlayan saldırıda yere düşen Mert Türk, başı, yüzü, kolları ve vücudunun birçok yerinden ağır yaralandı. Yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarken köpeğin dikkatinin dağılmasıyla kadın son anda kurtuldu.
2: Görev tanımım dışında bana bu köpeğin bakımı, mama ve su ihtiyacını gidermem konusunda talimat verildi. Ben bu talimatı vermek için, talimatı yerine getirmek için 20.08.2025 günü konutlarına gittiğimde bu Amerikan Akita cinsi köpeklerinin saldırısına uğradı. Şimdi şöyle bahçe kapısından içeriye girdikten sonra dedim hani köpeğin önce mamasını vereyim. Gittim mama kutusu, mama torbasından mama aldım. Mama kutusuna koydum. Köpek mamayı yemeye başladığı an direkt dönüp benim sağ ayağıma saldırdı önce. Ve köpek çok güçlü bir köpek olduğu için sallıyor böyle. Zaten o ilk saldırıda ayağımın kırıldığı saldırı.
0: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mert Türk'ün yoğun bakımda tedavi gördüğü, vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldığı ve kafa derisinin bir kısmını kaybettiği öğrenildi.
2: Ondan sonra köpeği itmeye çalıştığımda sol ayağıma saldırdı. Yine sallıyor tabii. Ondan sonra ben yere düştüm. Yere düştüğümde karnımdan ısırdı. Hala saldırılarına devam ettiği için kendimi korumak amaçlı ellerimi yüzüme kapattığımda kollarımdan da ısırdı. Yerden kalkmaya çalışırken başımdan aynı şekilde bu başım saçlı derim de dahil kaldırdı ve yüzümden çok kanlar akmaya başladı. Ama bir şekilde ben ayağa kalkmayı başardım.
0: Kadının ayrıca bazı kemiklerinde kırıklar oluştuğu ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Yaşadığı anları anlatan Ümran Mert Türk, saldırının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ifade ederek hayatta kalabilmek için köpeğin çenesini elleriyle tuttuğunu söyledi. Psikolojik olarak büyük yıkım yaşadığını belirten kadın, "Ben aslında o gün öldüm. Sadece nefes alıyorum." dedi.
2: Bir yaklaşık bir 5 dakika falan o şekilde bağırmışımdır. Toplam köpekle mücadelem zaten 8-10 dakika sürdü. O gün
3: buradan kıvrılmıyor.
1: Şanlıurfa'nın Ceylanpınarı ilçesinde kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk evlerinin damında ölü bulundu. Küçük çocuk gözyaşları arasında defnedildi.
0: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde kaybolan 5 yaşındaki Miraç İdikurt için arama çalışması başlatıldı. AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları yaklaşık 11 saat sürdü. Gece saatlerinde yapılan çalışmalar sonucunda küçük çocuk evlerinin damında hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze kırsal mahallede gözyaşları arasında toprağa verildi.
1: Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak yaşlı bir kadını milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.
0: Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan F.E. isimli kadın, telefonla arayan kişilerin kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtması üzerine büyük bir dolandırıcılığın mağduru oldu. Şüpheliler, kadına kimlik bilgilerinin kopyalandığını ve adına yasa dışı işlemler yapıldığını söyleyerek baskı kurdu. Sözde yürütülen gizli operasyon bahanesiyle yönlendirmelerde bulunan dolandırıcılar, mağdur kadından önce yaklaşık 4 milyon lirayı elden teslim aldı. Birkaç gün sonra yeniden iletişime geçen şebeke üyeleri, bu kez kadının banka hesabındaki 160 bin euroyu çekmesini sağlayarak parayı yeniden elden aldı. Böylece dolandırıcıların toplamda yaklaşık 12 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca mağdurun bireysel emeklilik sistemindeki yaklaşık 6 milyon liralık birikimini ve evini de almaya çalıştıkları öğrenildi. Ancak kadının kardeşinin durumdan şüphelenmesi üzerine satış ve para transferi işlemleri son anda engellendi. İhbar üzerine harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürü ekipleri, güvenlik kameraları ve ulaşım kayıtları üzerinden kapsamlı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin izleri İstanbul, İzmir ve Manisa'ya kadar takip edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli Didim'e getirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Uşak'ta tarım arazisinde bıçaklanarak öldürülen 63 yaşındaki Gürsel Arı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Uşak'ta 11 Mayıs'ta Kemal Öz Mahallesi yakınlarında bir tarım arazisinde meydana gelen olayda vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilmişti. Olay yerinde yapılan incelemede boğazında bıçak kesiği bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 63 yaşındaki Gürsel Arı olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi sonucunda olay yerinin yakınlarında şüpheli hareket sergileyen bir kişi tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrası şüphelinin 20 yaşındaki RK olduğu öğrenildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenilen RK adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından değerlendirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde internet üzerinden çocuk istismarı içerikli görüntü satın aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından internet üzerinden yürütülen bir soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Telegram uygulaması üzerinden çocuk istismarı içerikli görüntülerin satıldığı bilgileri üzerine çalışma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda görüntüleri satın aldıkları iddia edilen 8 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.
1: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir vatandaşın evinin girişine örülen briket duvar şaşkınlık yarattı. Yıllardır aynı kapıyı kullanan ev sahibi şimdi evine girebilmek için duvarın üzerinden atlamak zorunda kaldığını söyledi.
3: Şimdi bir gün işte ayın 30 Nisan'da ben evdeydim. Bir gürültü geldi. Kepçeyle birlikte buraya iki paket şey koydu. Briket koydu. Ne yapıyor acaba diye bir bakayım dedim. Ben baktım buraya örmeye başladı.
0: Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan Sami Acar, evinin girişinin briketlerle kapatılması nedeniyle zor günler geçiriyor. 1970 yılında ailesi tarafından yapılan evde tek başına yaşayan Acar, belediye tarafından asfalt ve kaldırım çalışması yapılan yolun bir kısmının bir kişi tarafından tapulu arazim denilerek kapatıldığını ifade etti.
3: Ayın 30'undan bu yana burası bu şekilde. Yani 12 gündür ben mağdurum. Evime girip çıkmak için şeyi kullanıyorum. Bu duvarın üstüne atlayarak kullanıyorum. Şimdi varsa böyle bir mağduriyet, şahsıma olan bir mağduriyet olarak görülüyor. Beni kendi kaderimle baş başa bıraktılar. 1970'den beri burada. Biz devamlı girişimiz hep bu kapıdaydı. Yani bu kapı dün açılmadı. Ayrıca burada vatandaşın yeri varmış. Belediye burada kaldırım yaptı kapının dibine kadar. Hatta vatandaşın yerine asfalt da dökmüş belediye. Şimdi biz burada mülki amirimiz olarak jandarmamız, belediye zabıta ekiplerimiz geldiler, tutanaklarını tuttular, gittiler.
0: Briketlerle örülen duvarın tam evinin giriş kapısına denk geldiğini belirten Acar, yıllardır kullandığı kapıdan artık normal şekilde giriş yapamadığını söyledi.
3: Yani burada benim mülki amirler gerekeni yapamıyorlarsa ben ne yapabilirim? Şimdi burada benim yolumu satın alsınlar o zaman. Yani öyle bir şey olabiliyorsa yolumu satın alsınlar, satsınlar bana. Ben yolumu alayım.
0: Yaklaşık 2 haftadır evine girebilmek için duvarın üzerinden atladığını dile getiren Sami Acar, aracını ve motosikletini bahçesine sokamadığını, günlük yaşamının büyük ölçüde zorlaştığını söyledi.
3: Yani bununla ilgili bir 12 günlük bir mağduriyet yaşıyorum ve ulaşmak istediğim her yere de ulaştım. Yardımcı olamıyorlar yani şu anda. 12 gündür ben evime girip çıkmak için bu görmüş olduğunuz duvardan atlayarak girip çıkıyorum. Motoruma, arabama içeri alamıyorum. Yani yarın kışlar gelecek. Ben odun modun yapacağım. Odunu nasıl sokacağım? Yani evimin kapısını kullanamıyorum.
1: Manisa'nın Gördes ilçesinde etkili olan fırtına bir binanın çatısını uçurdu. İşlek Cadde'de yaşanan olayda faciadan dönülürken bölgede kısa süreli panik yaşandı.
0: Manisa'nın Gördes ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Bulvarı üzerindeki bir binanın çatısı yerinden koparak yola savruldu. İlçenin en yoğun noktalarından biri olan bölgede yaşanan olay sırasında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu öğrenildi. Çatının büyük bir gürültüyle yola düşmesi çevrede paniğe neden olurken şans eseri olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken belediye ekipleri yola savrulan çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı. Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyardı.
1: Uşak'ta etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde çatı uçmaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
0: Uşak'ta etkisini artıran kuvvetli fırtına kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok noktada çatı uçmaları yaşanırken binalardan kopan parçalar bazı araçlara zarar verdi. Ayrıca devrilen ağaçlar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kemaloz mahallesinde bir binanın çatısı tamamen yerinden koparak savruldu. Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde ise binalardan düşen parçalar park halindeki araçlara hasar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken hasar oluşan alanlarda temizlik ve inceleme çalışması başlatıldı.
1: Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik ve fotoğrafçılık alanı öğrencilerinin hazırladığı çalışmaların yer aldığı geleneksel serginin ikincisi. Bu yılda Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
0: Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik ve fotoğrafçılık alanı öğrencilerinin hazırladığı çalışmaların yer aldığı geleneksel serginin ikincisi. Bu yılda Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Aydın İl Milliyeti Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendilioğlu, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Okul Müdürü Cevriye Ayıldız, Grafik ve Fotoğraf Alan Şefi Münevver Sır İncekara, alan öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca yiyecek ve içecek hizmetleri alanı öğrencilere tarafından hazırlanan ikramlar davetlilere sunuldu. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı grafik tasarım, desen, özgün baskı ve fotoğraf çalışmaları ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sergi hakkında açıklamalarda bulunan alan şefi Münevver Sır İncekara, öğrencilerin Eylül ayından bu yana alan derslerinde hazırladığı çalışmaları büyük bir heyecanla sergiye taşıdıklarını belirtti.
4: Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz alan sergimizi büyük bir sevinçle açmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin Eylül ayından itibaren alan derslerinde yaptığı çalışmaları burada büyük bir heyecanla hazırlandılar. Sizlere sundular. Biz çok hazırlarken çok eğlendik. Bazen zor zamanlarımız oldu. Yaralandığımız zamanlar oldu baskı derslerinde ama derslerimizde her zaman sevgi ve mutlulukla çizmeye çalıştık. Yaratıcı olmaya çalıştık. Özgün olmaya çalıştık. İnşallah beğenilmiştir.
1: Burada ne gibi çalışmalar var?
4: Burada 9. sınıflardan 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıflardan temel tasarım dersi, desen dersi, grafik desen dersi, bilgisayarda grafik tasarım dersi, özgün baskı dersi, fotoğraf derslerimizde yapmış olduğumuz çalışmalar yer almakta.
0: Sergide 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin temel tasarım, desen, grafik desen, bilgisayarda grafik tasarım, özgün baskı ve fotoğraf derslerinde hazırladığı eserler yer aldı. Grafik ve fotoğraf alanının Aydın'daki önemli bölümlerinden biri olduğunu vurgulayan İncekara, özellikle resim yapmayı ve tasarımı seven öğrencileri alana davet etti.
4: Bu yıl yine iki şube olarak 9. sınıflardan itibaren alanımızda öğrenim görmek, eğitim öğretime devam edilmektedir. 8. sınıf öğrencilerimize alan tanıtımlarında alanımızı en iyi şekilde tanıtmaya çalıştık. Grafik fotoğraf alanı diye Aydın'da yine bir böyle bir bölümümüz var. Bu alanı seven, resim yapmayı seven herkesi iyi ya da kötü grafik fotoğraf alanına bekleriz.
1: Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem bayram ikramiyesinin hem de maaşların yatacağı tarihleri açıkladı.
5: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz.
0: Emeklilerin bayram ikramiyesinde tarih belli oldu. 4000 TL yine bayram öncesi hesaplarda olacak.
6: Emeklilere bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında ödenmeye başlandı. O zaman tutar 1000 liraydı. 2025 yılında ise bu tutar 4000 liraya çıktı.
0: İkramiyeye bu sene zam yapılmadı. Emekliler Ramazan bayramında 4000 liralık bayram ikramiyesi aldı.
7: Vallahi harca harca bitmiyormuş. Kurban da alıyormuşsun. Yani şeyler torunlarına harçlık marçlık taşı veriyormuşsun. Ya memlekete gitmek için bir otobüs bileti 2500 lira 3000 lira. Utanmadan bir de yani şimdi müjde veriyorlar. Ayın bilmem kaçına hiç vermesinler. Aslında yani onların olsun. Hani çok kullanılan bir söz vardır. Kurt yani kışı geçirmiş ama yediği yani şeyi unutmazmış ayazı. Emekli de o sandığa kadar ölmezse bu geçirdiklerini yani şey unutmayacak. Unutmayacak. Herhalde o sandıkta şeyini soracak hesabını.
8: Ne düşünüyorsun?
1: Rezalet diyorum.
8: Rezalet başka bir şey değil yani. Her şey para var. Emekliye gelince yok. Torunlarıma veriyorum bayram olsun. Bayram. Olduğu gibi.
6: Yetiyor mu peki bu ikramiyesi?
8: Yeter. Çocuklarıma yetmiyor ama veriyorum işte. Başka kendim harcamıyorum. Hiç elimi sürmüyorum.
0: 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak ikramiye SSK emeklilerine 17-22 Mayıs tarihleri arasında, Bağkur emeklilerine 21 ve 22 Mayıs'ta, memur emeklilerine ise 20 Mayıs'ta ödenecek. Ayrıca maaş ödemeleri de aynı tarihlerde hesaplarda olacak.
8: Şeyler yetmedi ki, Suriyeliler yetmedi ki bizim sırtımızdan geçendiler 10 senedir. 10 milyon Suriyeliler emeklinin sırtından geçindi. Başka bir şey yok. Kendileri bir şey vermedi, bizden verdi. Düşünsem 10 bin desem vermeyecektir. 5'ten desem vermeyecekler. Yine gelen var ya şimdi dışarıda. Başlatından gitmiyor. Memurdan şundan gelenlerden gitmiyor. Hep emekliden gidiyor.
6: Bu 4000 lirayla ne yapıyorsun?
8: Hiçbir şey. 4000 lira ne yapar? Ben şimdi çarşıya gittim 1000 lira. Pazara gittim 1500 lira.
9: O kadar.
10: Bundan önceki bayram ne yaptılarsa aynısını yapıyorlar zaten. Emeklinin hali ortada. Diyecek bir şey yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. İki defa pazara gidiyorum. Valla söyleyecek sözü yok. Her şey ortada.
1: Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı Ömer Altuntaş, seçim öncesi yönetim kadrosunu kamuoyuna tanıttı. Altuntaş, amatör sporunda transfer yerine altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
0: Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı Ömer Altuntaş, Efeler Kızılcaköy Mahallesi'ndeki keyif bahçesinde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında yönetim kurulunu kamuoyuna tanıttı. Toplantıda konuşan Ömer Altuntaş, 10 Ekim'de başladığı adaylık sürecinin Aydın'ın spor kamuoyunda önemli bir karşılık gördüğünü şu sözlerle ifade etti.
11: Bilindiği üzere 10 Ekim'de başlayan bir adaylık sürecim vardı. Buradan yola çıktık. Ekim ayından Haziran ayına kadar geldiğimiz, Haziran'da seçimin olacağı döneme geldiğimiz bu son düzlükte sizlerle tekrar bir araya gelerek o günden bugüne yaşadığımız süreci, oluşan kadromuzu sizlerle paylaşmak istedim. Bugün bu açıklamayı yaparken çok mutluyum, çok gururluyum. Neden? 10 Ekim'de yaptığım aday açıklaması Aydın Spor Kamuoyu'nda bir karşılık buldu. Ve devamında ben yönetimimi açıkladıkça güçlendiğimi hissettim. Neden? Çünkü benim yönetimimde her biri ayrı ayrı başkanlık yapabilecek düzeyde, kalitede ve kalibrede insanlar yönetimde olmayı kabul ettiler, bana destek verdiler ve ben bu destekle adaylığımı açıkladığım günden daha güçlüyüm, daha donanımlıyım ve Aydın Spor'una daha fazla hizmet verebileceğimi düşünüyorum.
0: Basın toplantısında yönetim kurulunda yer alacak isimleri tek tek açıklayan Altuntaş, deneyimli ve farklı branşlardan isimlerle yola çıktıklarını belirtti.
11: Öncelikle ben belli olan aday listemizden bilgi vermek istiyorum. Bana bugüne kadar hep destek veren, yanımda olan değerli abim, değerli başkanım Kaya Özcan, başkan vekili olarak yönetim kurulunda olacak. Genel sekreter olarak Aydın Marangozlar Odası Başkanı, aynı zamanda Tuğla Spor Başkanı Sayın Ertan Kaya yeni bir isim olarak yönetimimize girecek. Yine eski yönetimimizden çok değerli başkanım Bedri Altıntaş, sağ olsun, yönetimimizde olmayı tercih etti, kabul etti. Kendisi bize güç verdi. Uzun yıllar Aydın Spor'da profesyonel futbol oynayan, Aydın'da altyapı deyince akla gelen, her kulübe ayırt etmeden destek veren Sayın Atilla Küçükdurmaz yönetim kurulu üyesi olarak bizlerle beraber olacak. Yine Aydın'da uzun yıllar profesyonel futbol oynamış, devamında antrenörlük hayatında birçok başarı imza atmış Sayın Fatih Yılmaz yeni bir isim olarak yönetimimizde. Salon sporları deyince akla gelen ilk isim, Aydın'da handbola gönül vermiş, salon sporlarına gönül vermiş Sayın İrfan Uygun yönetimimizde yer alıyor. Bu işin bir ayağı olan Genç Spor İl Müdürlüğü, Sayın Müdürümüzün izni ve tensipleriyle Sayın Serdar Küçük Müdürümüz yönetim kurulu üyemiz. Bugün şehir dışında olmaları sebebiyle burada bulunamayan eski Pamukören ve Örkop Başkanı Sayın Ünal Önal yönetim kurulu üyemiz. Sultanhisar Belediye Başkanımız Sayın Osman Yıldırım Kaya yönetim kurulu üyemiz. Davutlar Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın İsmail Enver Tütüncü yönetim kurulu üyemiz. İncilova Spor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Ceylan yönetim kurulu üyemiz. Bugün özellikle ayrı olarak söylüyorum Sayın Kenan Sarızeybek, SÖKE'de bize güç kattı yönetim kurulu üyemiz. Bu isimlerle beraber Aydın Merkez'de Işıklı Spor bugün amatöre yenilik getiren, bugün amatörde birçok genci Aydın Spor'una kazandıran, amatörde farklı bir renk katan Işıklı Spor'un değerli başkanı Aykut Güler yönetim kurulu üyemiz.
0: Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Altuntaş, amatör sporu profesyonelce yöneteceğiz diyorsunuz şeklindeki değerlendirme üzerine dikkat çeken açıklamalar da bulundu.
11: Amatör sporu profesyonel mentalitede yöneteceğiz ama en büyük amacımız amatör ruhu geri getirmek. Amatör ruh geri gelmeden amatör spor kurtulmaz. Neden? bir sporcu, amatör sporcunun 1 milyon aldığı bir yerde kulüplerin bu işi devam ettirebilme şansı yok. Kulüpler transferle değil, öz kaynaklarıyla devam etmeli. Bunu da şimdi amatör ruh, altyapı çalışmaları, her cümleye başlayan bunlarla başlıyor. Ama bugün Aydın'da bir Yıldız Spor örneği var. Bir Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor örneği var. Aydın Ayto örneği var. Çeşitli altyapıda Nazil'de, Söke'de farklı altyapı grupları var. Bunların sayısını arttırmalıyız. Kulüplerin gelir getirecek, kulüplere gelir getirecek yolları arttırmalıyız. Ama kulüpler de buradan gelen gelirlerle futbolcu transferi yerine öz kaynaklarına dönmeliler. Bu sadece futbol kulüpleri için geçerli değil. Basket, voleybol, handbol, yüzme. Herkes öz kaynağıyla mücadele ederse kulüpler yaşar. Yoksa çok görüyoruz, bir sene milyonlar harcayıp öbür sene sahaya çıkamayan kulüpleri hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Bu yüzden biz bu beraber olduğumuz isimler Aydın'da altyapıya bugüne kadar zaten katkı sunmuş, Aydın'da altyapıda kendini kanıtlamış kişiler. Burada yola çıkarken altyapı diyerek sadece sembolik sözcüklerle çıkmıyoruz. İşte biraz önce Atilla Küçükdurmaz'dan örnek verdim, Sayın Kaya Özcan'dan örnek verdim. Burada birçok arkadaşım var, işte Fatih Yılmaz, Aykut Güler, tek tek sayamıyorum. Bu isimlerin hepsi burada bu işleri zaten layıkıyla, başarıyla yapan insanlar.
1: Denizli'de otomotiv dünyasının buluşma noktası olan Demot Motorlu Taşıtlar Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
0: Denizli'de düzenlenen 2. Demot Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. 14-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar, Denizli'nin yanı sıra çevre illerden gelen otomobil ve motor tutkularını bir araya getiriyor. Fuarda son model binek otomobillerin yanı sıra ticari araçlar, motosikletler, elektrikli bisikletler ve traktörler görücüye çıktı. Otomotiv yan sanayi ve aksesuar firmaları da açtıkları standlarda yeni teknolojilerini ziyaretçilere tanıtıyor. Yerel bayiler ve ulusal markalar fuar boyunca yeni nesil araç teknolojileri ile avantajlı kampanyalarını tanıtmayı sürdürecek. Bizim medya fuarcılık satış müdürü Eylem Karasümen, fuarda sektörün öncüsü yaklaşık 50 firmanın yer aldığını belirterek, geçen yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi beklediklerini söyledi.
9: Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarımız şu anda ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene de çok güzel bir fuar geçirdik. Bu sene de ümit ediyoruz ki çok güzel geçecek. Şu andan itibaren ziyaretlerimiz başladı. Fuarımız 14-17 Mayıs arasında gerçekleşecek. Sabah 10'da açılıyor, akşam 21'e kadar açık olacak. Sektörün öncüsü 50 firma şu anda Denizli EGS Park Fuar alanındaki Motorlu Taşıtlar Fuarında. Sıfır araç bayileri, motosiklet alanı, traktör alanı, tır alanı, hepsi şu anda bu fuarda. Yeni araçlar, yeni modellerle. Fuarımız açıldı. Sabah 10'da ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Şu anda da çok güzel bir talep var. Yeni araçları görmek isteyen, deneyimlemek isteyen bütün ziyaretçilerimizi, sadece Denizli için değil, çevre illerdeki bütün ziyaretçilerimizi bu fuara bekliyoruz.
1: İzmir'de hayvancılık yaparak üretime katkı sağlayan ve kooperatif çalışmalarıyla dikkat çeken Nermin Salı Kızılöz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Kadın Çiftçi Ödülünü aldı.
0: İzmir'de kurduğu tesiste hayvancılık faaliyeti yürüten ve Torbalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla sosyal projeler geliştiren Nermin Salı Kızılöz, Ege bölgesini temsilen Kadın Çiftçi Ödülü'ne layık görüldü.
12: Efendim, Sayın Salı Kızılöz de İzmir Torbalı'da 40 yıllık emeği.
0: Kızılöz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
12: Entegre bir üretim ve kooperatifçilik modeli kuran, kooperatifçilikte örnek olan Sayın Nermin Salı Kızılöz şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nda veteriner hekim olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Kızılöz, 2017 yılında eşi Yavuz Kızılöz ile birlikte Torbalı'da çiftlik kurdu. Başlangıçta 250 büyükbaş hayvanlı üretime başlayan çift, yaşanan finansal zorluklara rağmen üretimi sürdürerek hayvancılık faaliyetlerini büyüttü.
13: Burayı karantina çiftliği olarak kurmuştuk. Bu karantina çiftliğine gelen hayvanları gebe hale getireceğiz. Daha sonra da bir kooperatifimize devredecektik. Sistemsel olan olan kooperatifin planladığı şekilde finansmanı sağlanamayınca bu hayvanlar bizde kaldı. Veteriner hekimken 5 başı rüyamda göremezken 300 başın üzerinde hayvanla kaldım. Hiç pes etmedik, hiç vazgeçmedik. Eşim sağıma girdi, ben buzağa bakmaya girdim. Yani iki arabamız vardı, onu sattık. Doğan buzağları sattık, yemimizi aldık. Bir de anaçlık, annelik var. Bununla beraber kadın olmanın etkisi var. Burada çiftliğimi hastalıktan ayrı ve AB onaylı yaptıktan sonra Torbalı'daki üreticilerle bir araya gelerek Torbalı'da bir kooperatif kurduk.
0: Zamanla doğan buzağlarla sürüye artıran Kızıloz çifti işletmelerindeki hayvan sayısını 350'ye çıkardı. Ardından bölgedeki üreticilerle bir araya gelerek Torbalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kuran Kızıloz üretimi kurumsal bir yapıya taşıdı.
13: Mesleğim veteriner hekimlik. Ben Tarım Bakanlığı'nda göreve başladım. Eşim de aynı camiadandı. Beraber Türkiye'de çeşitli il ve ilçelerde veteriner hekimlik yaparak sürecimizi emekliliğim geldi. Tabii eşim veteriner hekim olunca ben daha çok projede çalıştım. Eşim hayvan sağlığında çalıştı. Böyle bir süreç geçirdik ama bu projede çalışmak bana çok artılar kazandırdı. Emekliliği hak kazanınca hemen İzmir Damızlık Birliği'ne geçerek oranın sorumlu müdürlüğünü yürüttüm. 3 yıllık görev. Bana çiftçilerle beraber 11 bin üyesi olan çiftçilerle beraber bir kooperatifçiliği, bir birliği masanın diğer başını gösterdi. Daha sonra da eşimle beraber NSE'ye gıda tarım hayvancılığı kurduk. 6 ay sonra da ben devraldım işletmeyi.
0: Kooperatif Başkanı Nermin Salı Kızılöz yaşadıkları süreci anlatırken üretimde pes etmediklerini vurgulayarak hayvancılığı sürdürülebilir bir modele dönüştürdüklerini ifade etti.
13: Şimdi bu kadar Avrupa Birliği onaylı sütten yapılan ürünleri biz son tüketicimize direkt ulaştırıyoruz. Bunun gururu, mutluluğu çok başka tabii ki. Ve bunun sonucunda da bu yıl Birleşmiş Milletler 2026 yılını Kadın Çiftçi Yılı ilan etti. Bu kapsamda 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Ege bölgesinden kadın çiftçi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bu ödülü almak ayrıca onur vericiydi.
1: Kütahya'da bu yıl 16.sı düzenlenen Tarım Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.
0: Kütahya'da düzenlenen 16. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstri Fuarı törenle açıldı.
14: Emeğini ve bereketini aynı çatal.
0: Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan fuar, üreticiler, sektör temsilcileri ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda tarım makineleri, seracılık ürünleri, organik gübreler, tohum çeşitleri, yem ürünleri ve hayvancılık alanındaki yeni teknolojiler tanıtılıyor. Açılış töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye'nin tarım alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.
15: Bunu doğru bulmuyorum ben şahsen ve doğru da değil zaten. Önemli olan bizim toprağımızı işleyebilmemizdir. Tarımsal faaliyetlerde bulunabilmemizdir. Ve bu çok kıymetlidir ve çok değerlidir. Sonra eskisi gibi değil, teknik yöntemler uygulanıyor. Eskisi gibi zor değildir. İşin kolaylaştırı çok yöntemler gelişmiştir. Dolayısıyla talep olması halinde her zaman çiftçilerimizin yanınızdayız. Özel olarak onları hiçbir şekilde boş bırakmıyoruz. Bakın burada görevi başladığında bir şey yaptık. Ürün bazlı harita çıkarttık. Yani hangi köyümüzde, hangi ilçemizde, hangi ürün yetişiyorsa vatandaşlarımız gelip tarım müdürlüğümüze müracaat edip veri tabanında benim köyümde şu yetişir, bu yetişir. Şimdi siz nasıl bağlı olarak söylüyorum? Siz duman işi götürüp efendim Çapanede aşağı ilçelerimizde ben çiftçiliğe ceviz ekeceğim derseniz yanlış yaparsınız.
0: Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol ise Kütahya Tarım Fuarı'nın her geçen yıl büyüyerek sektör için önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirtti.
16: Özellikle son 1-2 haftadır tarım sektöründe çok güzel ve güzel gelişmeler yaşandı. Ticaret borsasıyla, tarım il müdürlüğü etkinlikleriyle. İnşallah bir nebze de olsun bu fuarla birlikte hem ticarete hem de şehrin sosyoekonomik katkı sağlamış oluruz.
0: Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra fuar alanını gezerek standlarda sergilenen ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi aldı.
1: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: 81 yaşında ama aslında 18 yaşında. Doğru dedim mi Turgut?
1: Doğru söyledin.
2: Nasıl tanıştınız Şazi ablamla?
1: Kaçırdın yanımda dedem.
2: Kaçtınız mı?
1: Kaçtık.
2: Ana.
1: Kestim orada önünü bir sürü adamın içinde.
2: Eşkıyalar gibi.
1: Ha eşkıyalar gibi davanca belde.
2: Korkmadın
1: mı? Seni korkuyorum.
0: Peki bu Yemişendere nasıl bir köy?
3: Yemişendere Muğla'nın en güzel köyü.
2: Kuzu Göbeği Festivali'nde etkinlikleri takip edeceğiz.
0: Ben Kuzu Göbeği'nin gerçekten bir kuzunun göbeği olsun. Bunu meğersem bir mantar. Festival yoga ile başlıyor. Evet, yoga bizim.
4: Şimdi kaldır kollarını yukarı. Derin bir nefes al. Kollarımı uzattı.
2: Yoga neymiş kız? Yoga kendimizi dinlendirme herhalde. İyi, oturmayı da öğretseniz daha iyi olacak.
5: Oturmayı bir dahaki derste.
2: Oturmayı unuttum çünkü.
5: Bir

0: bulamadım.
1: Biz de bulamadık. Kıbrıs'ta. Buldun mu abi?
2: Yok, sarı kamışta.
1: Bulamadın mı sen de?
2: Settin bayırda.
1: Nasıl bulacağız biz bunu?
2: Cephelerde.
3: Ben de biliyorum ki.
1: Kuzu göbeğini bulduk mu başkanım?
4: Bulduk. Amaç önce sporlarını olduğu yere bırakmak. Önce vuruyoruz kuzu göbeğimizi.
1: Üstüne vuruyoruz.
4: Üstüne vuruyoruz. Sporlarını düşürüyoruz.
1: Bir sürü kuzu göbeği çıktı. Bu çiğ

0: Ha, midilli.
1: Name değer Mini Cooper'a bunlar.
0: Öyle mi diyorlar?
1: Tabii ki öyle diyorlar.
0: Evet, sizi Doru ile tanıştıralım. 3 yaşında. 3 yaşındaki Doru. Ya Doru'ya bakın. Çok şeker. Yemişendere'deyiz, festivaldeyiz. Kolay gelsin bakın.
2: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Naha gidiyor. İyi, idare ediyor.
3: Sen daha taze gelinsin.
0: Evet.
3: Kaynananla beraber mi yaşıyorsun yoksa? Kaynanan, bakıp dur ama rahat ol sen. Kulağıma söyle.
0: Güzel güzel.
3: Kulağıma söyle. Peki kaynanayı ne yapmalı? Gidiyor börek işi.
0: Gidiyor, çok güzel.
3: Nasıl geçecek festival?
0: Güzel geçecek.
3: Kaç paraya satacağız kızı göbeğini?
4: Öğrenmez.
3: Ama alacağız belki. 1500 lira. Kuzu göbeği dedik size altından değerli diye. Kuzu göbeğinin kavurması.
4: Değil mi?
3: Evet. Ben çok merak ediyorum şu an. Hazırım. Geliyor.
0: Evet, şu anda kuzu göbeği çorbası dağıtılıyor burada.
5: İlk defa.
6: Evet, ilk defa.
5: İlk defa. Hadi bakalım.
6: Oo, çok güzel.
0: Güzel mi?
6: Çok güzel.
0: Abi yarım. Hani bir kepçeden de az olabilir. Tavuk suyuna benziyor. İlikli. Muhteşem.

0: yarışmamızın sonucu belli oldu. 345 puanla yarışımızın birincisi oldu. Çok nadide bir köyümüz, doğal güzellikleriyle bilinir. Yemişenlerin salatımız gibi, zaten çam ormanlarının içindeyiz gördüğünüz gibi.
1: Bugün burada Yemişenlere Sürdürülebilir Yaşam Derneği olarak ilk defa resmi olarak Kuzu Göbeği Kültür Festivali düzenliyoruz. Kuzular Yemişenlere yetişiyor.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Adeta açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
5: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik

0: Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: kurutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: adresi Nusaksen Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman

0: eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Günaydın Çerçine Borç Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Üniversitesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle

0: sahibiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern

0: Aydın'ın adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını düşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu.

Gayetsiz diyorlar. Gayetsiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmekten yoruldum bilsin. Onu çok sevmekten.

tek kelimeye. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdini? Şu dünyada bir günü, bir

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: çiçek.
1: Ay efem reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: Ay efem reklam.

bana gülme, beyazlar senin kefenin olsun, beyazlar.

0: FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

Pelin'le bir hastanenin yoğun bakım odasında tanışmak nasip oldu bana ya. Geçirdiğin beyin kanamasından dolayı oradaydı. Ve bize fişini çekmeli dediler. Biz de Rabbimizin bir emanetidir. Sirac bebeğim yaşayacak, Allah verdi canını Allah alır dedik. Hayır anne baba, haftalarca, aylarca yavrusunun doğacağı günü iple çeker biliyor musun? Ve doğar doğmaz onu hemen kucağına alıp öpüp koklamak ister. Maalesef ben bunu yaşayamadım ya. Hatta oğlum olacağını ilk duyduğumda sana kırmızı beyaz bir top almıştım. Sadece yoğun bakım odasının camından bakmakla yetindim biliyor musun? Şunu bilmek lazım, düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmez. Ama haktan gelen her şeye şükürler olsun. Çünkü görüyor, duyuyor ve hissediyorsun. Ben bazı geceler şunu soruyorum kendime. Biliyorum, bir gün aklın erdiğinde bana soracaksın. Baba, ben neden diğerleri gibi değilim? Ben neden koşamıyorum? Ben neden top oynayamıyorum diye. Bak yavrum, bu söylediklerimin içinde bunların cevabı da var zaten. Ama şunu da bil, Rabbim bana nefes almayı nasip ettiği sürece ben senin ellerin, ben senin ayakların olmaya adamışım kendimi. Hoş geldin dünyaya Sirac bebeğim. Hoş geldin yavrum. Şunu sakın unutmayın. Ne zihinsel ne de bedensel engelliler var sadece bu dünyada. Yaşarken gördüğüm o kadar sağlıklı, bir o kadar da zengin ama maalesef benliğini yitirmiş insanlar var ki anlatamam. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Aynaya bakıp da hiç sordunuz mu kendinize? Kimin zor anında yanındaydım, kimin omuzuna el attım diye. Dedim ya, düşmez kalkmaz bir Allah, ne oldum değil, ne olacağım demeliyiz. Geçenlerde bir engelli kardeşimizle karşılaştım. Sedat abi yıllar sonra bacaklarıma kavuştum dedi. Çok sevindim. Protez bacak mı takıldı diye sorduğumda da tekerlekli sandalye alındığını öğrendim. O kadar mutluydu ki hayata bir o kadar da bağlıydı. Hadi artık bütün engelli dostlarımızla engelleri aşalım. Unutmayın, giderken yanımızda hiçbirimiz hiçbir şeyimizi götüremeyeceğiz. Yalan dünyadayız. Bir gün gerçeği hepimiz anlayacağız. Rabbim gördüğümüzden geri koymasın.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

geldi. Başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım. Ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım.

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım. Zehiri